başta geleceği burada olandır. Burası akarsın bassın mutlu. Ersin işte bulursanız işte yeni ki doba. Uçta işte bulursanız. Uçta neyi bulursanız. Ama da gelin yıkara işte her şey yeni ki doba.